sana sürdüğünü itiraf etmeyip kim bana dedi? Bunu yorumladı. Aksiyonu, pasiyonu, kutu, dönersin, pasiyonu, kutu, dönersin, pasiyonu, kutu, dönersin, pasiyonu, kutu, dönersin,

sütlenmesi, vitamin tarikal arzdesi sütü ayıran, tabiyat mitili erbitahan, yeşil bihay, jo ayıracı boy kalpte kisanukan, yeşil bihay niye ayıracı boy kalpte kisanukan, dediğin hakkında nazar farka, yani jaba.